0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorumlar. İstanbul 23 derece ve %94 nem oranıyla oldukça nemli bir gece yaşatırken, Ankara 22 derece ile daha kuru bir havaya sahip. İzmir'de ise sıcaklık 25 dereceye ulaştı. Bu güzel gecede yanınıza hafif bir şal alıp açık havada derin bir nefes çekebilirsiniz. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzü bize eşsiz bir huzur sunuyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler.
1: İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Çamlıköşk Sokak ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi arasında bir dakikalık yoğunluk yaşanırken Ferhat Paşa Caddesi ve Ulubatlı Sokak üzerinde devam eden yol çalışmaları sürücüleri Maltepe Caddesi istikametine yönlendirmekte kritik önem taşıyor. Namık Kemal Caddesi ve Softa Sinan Sokak üzerindeki çalışmalar nedeniyle bu güzergahlarda hız kaybı yaşanmakta. Alternatif rotaların önceden planlanması trafik akışının güvenliği açısından elzemdir. Bu bölgelerdeki çalışmaların sadece trafik akışını değil, bölgedeki ticari hareketliliği ve yayaların güvenliğini de doğrudan etkilediği görülüyor. Özellikle kentsel gelişim projelerinin bu tür yoğun noktalar üzerinde yürütülmesi, geçici ulaşım planlarının çok daha dinamik yönetilmesini zorunlu kılıyor. Alternatif rotaların belirlenmesi, hem sürücülerin stresini azaltacak, hem de acil durum araçlarının bölgeye erişim hızını koruyacak. Kentsel dönüşüm süreçlerinde trafik yönetimi, hem toplumsal refahı korumak, hem de kamu güvenliğini tesis etmek adına kritik bir denge unsuru teşkil etmektedir. Planlı ve dinamik ulaşım çözümleri sunulduğunda, bölgedeki ticari faaliyetlerin sürekliliğiyle yayaların can güvenliği arasındaki hassas dengenin korunması mümkün hale gelir. İyi geceler.
2: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor. Thank you.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün size ne sürprizler hazırladığını birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 23 derece sıcaklıktayken nem oranı %95 olarak oldukça yoğun hissediliyor. Ankara'da hava 860 metre yükseklikte, açık ve 22 derece, İzmir'de ise güneşli bir havada 25 derece sıcaklık bizi bekliyor. Ankara'da hava 860 metre. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir serinlik arayanlar için sabah yürüyüşü harika bir başlangıç olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Her anınız keyifle dolsun. Şimdi biraz müzikle dinlenelim.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi sabahlar. Türkiye'de gıda enflasyonunun yükselişiyle birlikte dar gelirli vatandaşların temel besin maddelerine erişimi kritik bir eşiğe ulaşmış durumda. Özellikle kırmızı et fiyatlarındaki artışın döviz kurundaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılı olması, yerel üretimin maliyetlerini artırarak sofralardaki protein çeşitliliğini ciddi şekilde kısıtlıyor. 1 kilogram dana etinin satış fiyatındaki yıllık %100'ün üzerinde gerçekleşen artış, asgari ücretle geçinen kesimlerin satın alma gücünü aşındırarak gıda güvenliğini tehdit ediyor. Bu durum sadece bir tüketim sorunu değil, yüksek enflasyonun altında ezilen halkın temel haklarından olan sağlıklı beslenme hakkının kısıtlanması anlamına geliyor. Gıda enflasyonunun yarattığı bu tablo sadece ekonomik bir gösterge değil, aynı zamanda bir halk sağlığı ve sosyal adalet sorunu. Ülkemizdeki gıda arz güvenliğinin zayıf kalması, küresel piyasalardaki dalgalanmaların doğrudan tabana yansımasına neden olarak toplumun en hassas kesimlerini savunmasız bırakmaktadır. Sürdürülebilir tarım politikalarının ve yerel üretimin desteklenmemesi, besin maddelerinin birer meta haline gelmesine ve temel insan haklarının ekonomik güç dengesine göre değişmesine yol açmaktadır. Gıda güvenliğinin korunması sadece ekonomik bir politika değil, demokratik bir toplumda her bireyin sağlıklı yaşam hakkının teminatıdır. Sistematik çözümler üretilmediği sürece, temel gıdaların erişilebilirliği, toplumsal refahın ve sosyal adaletin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam edecektir. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi sabahlar.
1: Buyurun.
0: Türkiye'de gıda enflasyonunun yükselişiyle birlikte daha gelirli vatandaşların temel besin maddelerine erişimi kritik bir eşiğe ulaşmış durumda. Özellikle kırmızı et fiyatlarındaki artışın döviz kurundaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılı olması, yerel üretimin maliyetlerini artırarak sofralardaki protein çeşitliliğini ciddi şekilde kısıtlıyor. 1 kilogram dana etinin satış fiyatındaki yıllık %100'ün üzerinde gerçekleşen artış, asgari ücretle geçinen kesimlerin satın alma gücünü aşındırarak gıda güvenliğini tehdit ediyor. Bu durum sadece bir tüketim sorunu değil, yüksek enflasyonun altında ezilen halkın temel haklarından olan sağlıklı beslenme hakkının kısıtlanması anlamına geliyor. Gıda enflasyonunun yarattığı bu tablo sadece ekonomik bir gösterge değil, aynı zamanda bir halk sağlığı ve sosyal adalet sorunu. Ülkemizdeki gıda arz güvenliğinin zayıf kalması, küresel piyasalardaki dalgalanmaların doğrudan tabana yansımasına neden olarak toplumun en hassas kesimlerini savunmasız bırakmaktadır. Sürdürülebilir tarım politikalarının ve yerel üretimin desteklenmemesi, besin maddelerinin birer meta haline gelmesine ve temel insan haklarının ekonomik güç dengesine göre değişmesine yol açmaktadır. Gıda güvenliğinin korunması sadece ekonomik bir politika değil, demokratik bir toplumda her bireyin sağlıklı yaşam hakkının teminatıdır. Sistematik çözümler üretilmediği sürece, temel gıdaların erişilebilirliği, toplumsal refahın ve sosyal adaletin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam edecektir. Şimdilik bu kadar.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlar. Madenci haklarının gasp edildiği iddiasıyla yetkililere ulaşmaya çalışırken yaşanan bu olay, işçi güvenliğinin ve sendikan hakların korunmasındaki sistemik boşlukları gözler önüne seriyor bunu. Gışçıların temel taleplerinin karşılıksız kalması, çalışma koşullarının standartlara uygunluğunu ve yasal güvencelerin etkinliğini sorgulatan kritik birer gösterge. Özellikle maden gibi yüksek riskli sektörlerde hak gaspları, bireysel mağduriyetlerin ötesinde toplumsal güvenliği tehdit eden hukuki sorunlara dönüşmektedir. Madencilerin hak arayışı sürecinde yaşanan şiddet olayları, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının sadece teknik birer prosedür değil, aynı zamanda temel bir insan hakkı olduğunu kanıtlamaktadır. Sendikal hakların kısıtlanması veya görmezden gelinmesi, çalışanların fiziksel güvenliklerini tehlikeye atan yapısal bir zafiyetin habercisidir. Uluslararası iş hukuk standartları çerçevesinde riskli çalışma alanlarında sendikal örgütlenmenin korunması, olası kazaları önlemede en kritik savunma mekanizmasıdır. Bu tür olaylar, denetim mekanizmalarının etkinliğini ve işçi haklarını koruyan yasal düzenlemelerin ne kadar sert uygulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Gışçı haklarının ve sendikal özgürlüklerin korunması sadece yerel bir mesele değil, uluslararası iş hukuku standartlarının temel bir gereğidir. Bu tür yapısal sorunların çözümü, denetim mekanizmalarının şeffaf ve tavizsiz uygulanmasından geçmektedir. Şimdilik bu kadar da.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde pırıl pırıl parlıyor. İstanbul'da 23 derece ve %94 nemli bir hava hakimken, Ankara'da rüzgarsız ve açık bir gökyüzünde 21 derece bizi karşılıyor. İzmir ise 24 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek sunuyordur. Bu güzel havada sahil kenarında yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Güneşin tadını çıkardığınız huzur dolu ve çok keyifli bir gün dilerim. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek o güzel ezgilerin dünyasına geçiyoruz. Şimdilik müzikle kalın güya.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk gösteren bölgeler arasında özellikle Sakız Sokak ve Serasker Caddesi kesişimi kritik bir noktada bulunuyor. Bu bölgedeki araçların Kırtasiyeci Sokak üzerinden alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki 11. çıkışta yaşanan yoğunluk, sabah trafiğini doğrudan etkilerken Ferhat Paşa Caddesi ve Ulubatlı Sokak üzerinde devam eden yol çalışmaları Maltepe çıkmazı yönüne sapılmasını zorunlu kılıyor. Namık Kemal Caddesi üzerindeki çalışmalar nedeniyle Acun Sokak güzergahında aksamalar yaşanırken, sürücülerin bu noktada planlama yaparak hareket etmeleri büyük önem arz ediyor. İstanbul'daki bu yoğunluk sadece bireysel bir ulaşım sorunu değil, kentsel planlamanın ve altyapı modernizasyonunun yarattığı geçici ancak kritik birer dar boğazın göstergesidir. Çalışma bölgelerindeki aksamaların sürücüler üzerinde yarattığı stresin azaltılması için dijital trafik yönetim sistemlerinin anlık verilerle entegre edilmesi, toplumsal hareketliliği sürekliliği açısından hayati önem taşır. Özellikle kritik kesişim noktalarındaki alternatif güzergahların netleştirilmesi, hem zaman tasarrufu sağlar hem de kentsel dokunun işleyişini optimize eder. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları sırasında yaşanan bu aksaklıklar, modern şehir planlamasının kaçınılmaz birer parçasıdır. Ancak bu süreçlerin toplumsal hayatı sekteye uğratmaması için, teknolojik entegrasyonun hızla hayata geçirilmesi şarttır. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İç içe trafik yoğunluğu yaratsa da, tamamlandığında bölgedeki ulaşım kapasitesini artıracak ve sürücü güvenliğini sağlayacaktır. Özellikle kritik kavşaklardaki bu çalışmaların yönetimi, sürdürülebilir şehir planlamasının ve kamu hizmeti standartlarının bir göstergesidir. Altyapı iyileştirmelerinin yarattığı bu geçici aksamalar, şehir yaşamının sürdürülebilirliği için gerekli yatırımların birer aşamasıdır. Güvenli ve modern bir ulaşım ağına kavuşulana dek planlı güzergahlar seçmek önemini koruyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın. Çin'de 10 yıllardır süregelen demografik kriz nedeniyle oluşan ciddi cinsiyet dengesizliği, binlerce yalnız erkeği sahte gelin dolandırıcılığı yöntemleriyle hedef haline getiriyor. Kadın nüfusunun erkeklere oranla çok daha az olması, evlilik arayışındaki erkeklerin savunmasız kalmasına ve organize suç gruplarının bu durumu finansal kazanç için istismar etmesine yol açıyor. Bu durum sadece bireysel kayıplara değil, toplumsal güvenliğin zayıflamasına ve geniş çaplı bir ekonomik dolandırıcılık ağına işaret ediyor. Demografik dengesizliklerin yarattığı bu toplumsal açıklar, küresel çapta diğer ciddi çevresel krizlerle paralel olarak güvenliğimizi ve yaşam standartlarımızı tehdit etmeye devam ediyor. Okyanuslarda kaydedilen rekor sıcaklıklar, Pasifik'teki El Niño koşullarıyla birleşerek denizel ekosistemi bozmakta ve kıyı bölgelerindeki tarımsal üretimi doğrudan olumsuz etkilemektedir. Temmuz ayında ulaşılan bu ekstrem sıcaklık seviyeleri, buzulların erimesini hızlandırarak deniz seviyelerinin yükselmesine ve aşırı hava olaylarının sıklığının artmasına neden olarak küresel iklim dengesini bozmaktadır. Bu durumun yarattığı riskler sadece çevresel birer veri değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve yerleşim alanlarının korunması gibi kritik insani sorunlar üzerinde doğrudan maliyetli etkiler doğurmaktadır. İklim krizinin yarattığı çevresel tehditlerin yanı sıra, doğanın gücünün doğrudan yaşamı etkilediği sarsıcı bir olay meydana geldi. Kolombiya'da gerçekleşen 7-4 büyüklüğündeki deprem sonucunda resmi makamlarca açıklanan can kaybı sayısı 132 kişiye ulaştı. Bu yüksek şiddetteki sarsıntı sadece fiziksel yıkıma neden olmakla kalmayıp, bölgedeki altyapının çökmesi nedeniyle acil insani yardım ve gıda güvenliği süreçlerini zorlaştırıyor. Yerel halkın barınma haklarının ihlal edildiği bu durum, bölge ekonomisini ve sosyal dokusunu uzun vadeli olarak sarsabilecek bir felaket boyutundadır. Kolombiya'daki yıkımın boyutları, bölgedeki altyapı çöküşüyle birleşerek insani yardım süreçlerini kritik bir noktaya taşırken, yerel halkın temel yaşam haklarını ve sosyal dokusunu doğrudan tehdit etmektedir. Bu doğal afet sadece fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda bölge ekonomisi üzerinde uzun vadeli ve derin yaralar açacak yapısal bir krizdir. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın. Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, sürücüleri yakıt tasarrufu sağlayan düşük tüketimli araçlara ve LPG uyumlu modellere yönlendiriyor. Artan enflasyon oranının ulaşım maliyetlerini doğrudan etkilediği bu dönemde, ekonomik olarak daha verimli motor seçenekleri, bireysel bütçeleri korumak için kritik birer çözüm haline geliyor. Yüksek yakıt maliyetlerinin cebinizdeki ağırlığını azaltmak adına düşük tüketimli araçlara geçişin uzun vadeli tasarruf potansiyeli bugün en önemli ekonomik tercihlerden biri olarak öne çıkıyor. LPG kullanımı sadece bireysel tasarrufla sınırlı kalmayıp, yerel ölçekte karbon emisyonlarının yönetimi ve enerji çeşitliliğinin sağlanması açısından da stratejik bir önem taşıyor. Alternatif yakıtların yaygınlaşması, fosil yakıtlara olan bağımlılığı kademeli olarak azaltırken, bireysel kullanıcıların ekonomik kaygılarla sürdürülebilir ulaşım modellerine yönelmesini teşvik ediyor. Bu dönüşüm, hem tüketici ekonomisini koruyan, hem de enerji kaynaklarının daha verimli dağılımına katkı sunan çok boyutlu birer çözüm noktasıdır. Enerji çeşitliliğinin sağlanması ve bireysel tasarrufun birleştiği bu noktada alternatif yakıtların yaygınlaşması hem ekonomik direnci güçlendiriyor hem de sürdürülebilir ulaşım standartlarını yukarı taşıyor. Bu dönüşüm, tüketicinin bütçesini korurken kaynak yönetiminde daha verimli bir modelin kapısını aralıyor. Şimdilik yayınımız sona erdi.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. Nvidia'nın yapay zeka altyapısını 500 milyar dolarlık devasa bir yatırım pazarında yeni bir varlık sınıfı olarak konumlandırması, küresel teknoloji ekonomisinde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak kritik bir hamledir. Bu ölçekteki sermaye akışı, bilişim teknolojileri sektöründeki üretim maliyetlerini ve enerji talebini doğrudan etkileyerek dolaylı yoldan tüketim ürünlerinin fiyat endekslerine yansıyacak. Özellikle veri merkezi yatırımlarının artması, yerel piyasalarda teknoloji odaklı ithal ürünlerin fiyatlarını yukarı çekebilir ve bu durumun döviz bazlı maliyet kalemleri üzerinden vatandaşın satın alma gücü üzerinde somut bir baskı oluşturması kaçınılmazdır. Yapay zeka teknolojilerinin yarattığı küresel maliyet artışları ve enerji talebi yükselişi doğrudan ulaşım maliyetlerini etkileyen akaryakıt piyasasında da karşılık bulmaktadır. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzine yapılan 2,08 Türk lirasılık zam, lojistik ve nakliye maliyetlerini anında yukarı çekmektedir. Bu artış, üretimden son tüketiciye ulaşan her ürünün taşıma maliyeti, kalemini yükselterek gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyat endeksine doğrudan yansıyacak. Eşel mobil sistemin bu tür dalgalanmalara karşı dinamik bir yapıda olması, piyasadaki arz talep dengesinin anlık değişimlerini tüketici fiyatlarına hızla dahil etmek. Lojistik maliyetlerindeki bu artış, tedarik zincirinin her halkasında fiyat baskısı oluşturarak geniş çaplı bir enflasyonist etki yaratacaktır. Bu dinamikler, teknoloji ve enerji sektöründeki değişimlerin, reel ekonomideki somut sonuçlarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu dinamikler, iyi günler dilerim.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın. Nvidia'nın yapay zeka altyapısını 500 milyar dolarlık devasa bir yatırım pazarında yeni bir varlık sınıfı olarak konumlandırması, küresel teknoloji ekonomisinde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak kritik bir hamledir. Bu ölçekteki sermaye akışı, bilişim teknolojileri sektöründeki üretim maliyetlerini ve enerji talebini doğrudan etkileyerek dolaylı yoldan tüketim ürünlerinin fiyat endekslerine yansıyacak. Özellikle veri merkezi yatırımlarının artması, yerel piyasalarda teknoloji odaklı ithal ürünlerin fiyatlarını yukarı çekebilir ve bu durumun döviz bazlı maliyet kalemleri üzerinden vatandaşın satın alma gücü üzerinde somut bir baskı oluşturması kaçınılmazdır. Yapay zeka teknolojilerinin yarattığı küresel maliyet artışları ve enerji talebi yükselişi doğrudan ulaşım maliyetlerini etkileyen akaryakıt piyasasında da karşılık bulmaktadır. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzine yapılan 2,08 Türk lirasılık zam, lojistik ve nakliye maliyetlerini anında yukarı çekmektedir. Bu artış, üretimden son tüketiciye ulaşan her ürünün taşıma maliyeti, kalemini yükselterek gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyat endeksine doğrudan yansıyacak. Eşel mobil sistemin bu tür dalgalanmalara karşı dinamik bir yapıda olması, piyasadaki arz talep dengesinin anlık değişimlerini tüketici fiyatlarına hızla dahil etmek. Lojistik maliyetlerindeki bu artış, tedarik zincirinin her halkasında fiyat baskısı oluşturarak geniş çaplı bir enflasyonist etki yaratacaktır. Bu dinamikler, teknoloji ve enerji sektöründeki değişimlerin, reel ekonomideki somut sonuçlarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu dinamikler, iyi günler dilerim.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü bize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da 25 derece ve %95 nemle oldukça nemli bir sabah başlarken, Ankara açık bir gökyüzü altında 23 dereceyle bizi karşılıyor. İzmir ise 30 derece sıcaklığıyla tam bir güneşin tadını çıkarma vakti sunuyor. Bugünden sonraki planlarınızı bu güzel sıcaklığa göre yapabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şarkılarla buluşmak üzere.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk noktaları, özellikle TEM bağlantı yolu üzerinde 14 dakika civarında bir gecikmeye yol açıyor. Mahmut Bey Aksaray bağlantı yolu ve Halit Paşa Caddesi gibi kritik arterlerde ise 5 dakikayı bulmayan kısa süreli aksamalar yaşanırken, Büyükdere ve İnönü caddelerinde akış yoğunluğu devam ediyor. Bu yoğunluk noktaları, İstanbul'un ulaşım altyapısının sadece fiziksel kapasite değil, aynı zamanda planlı toplu taşıma entegrasyonu açısından ne kadar kritik bir eşikte olduğunu gösterir. Özellikle TEM bağlantı yolu gibi ana arterlerdeki gecikmeler, iş gücü ve lojistik akışın aksamasına neden olarak ekonomik maliyetleri doğrudan artırıyor. Trafiğin bu noktada yoğunlaşması, alternatif ulaşım modlarının yaygınlaştırılmasının ve şehir içi trafik yönetimi stratejilerinin daha dinamik hale getirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. İstanbul ulaşım ağındaki bu darboğazlar, kentsel planlamada sürdürülebilirliğin ve toplu taşıma odaklı politikalara geçişin aciliyetini vurgulayan somut göstergelerdir. Bu düğümlerin çözümü için sadece yol genişletme değil, çok boyutlu bir ulaşım entegrasyonu şarttır. Şimdilik bu kadarca.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin

0: İyi günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 210 yıllık kulüp geleneğinin parçası olan Fenerbahçe futbol takımına yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen silahlı saldırı davasında 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu gelişme, geçmişte yaşanan ve spor camiasını derinden sarsan bir şiddet olayının hukuki sürecinin devam ettiğini göstererek kamu güvenliği açısından önem arz ediyor. Bu gelişme gelir kursu kamu güvenliği açısından önem arz ediyor. Adalet mekanizmasının bu tür suçlara karşı tavizsiz duruşu, toplumsal huzurun korunması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesinin vurgulanması bakımından kritiktir. Bu tür davaların yargı sürecinde sonuçlanması, sadece spor dünyasındaki güvenlik endişelerini gidermekle kalmayıp, kamu alanındaki şiddet eylemlerine karşı hukukun caydırıcı gücünü de tescil etmektedir. Geçmişten gelen bir olayın bugün işlem görmesi, adalet sisteminin zaman aşımına uğramayan ve hak arayışından vazgeçmeyen yapısını göstermesi açısından değerlidir. Şiddetin spor gibi toplumsal paylaşım alanlarına taşınması, demokratik yaşamı zedelediği için bu hukuki mücadelenin neticelendirilmesi, toplumun genel güven duygusunu güçlendirecektir. Bu hukuki süreç, sporun sadece birer rekabet alanı değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve ortak değerlerin paylaşıldığı kamusal bir alan olduğunu hatırlatmaktadır. Adalet sisteminin bu tür geçmişe dönük olaylarda gösterdiği kararlılık, bireysel hakların korunması kadar kolektif güvenliğin inşası için de elzemdir. Şiddetin her türlüsüne karşı uygulanan hukuki yaptırımlar, demokratik bir toplumda sivil alanların güvenli kalmasını sağlayan en temel savunma mekanizmalarından biridir. Hukukun şiddete karşı gösterdiği bu kararlı duruş, toplumsal huzurun ve ortak değerlerin korunması adına kritik birer adım olarak kaydedilecektir. Adalet mekanizmasının sivil alanlardaki güvenliği tesis etmesi, demokratik yaşamın sürdürülebilirliğini güçlendiren en temel unsurdur. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandığı noktalar tespit edildi. Özellikle ikinci çıkıştan çevre yoluna bağlanırken yaklaşık 9 dakikalık bir gecikme söz konusu. Nevzat Demir Caddesi ile Macar Kardeşler Caddesi güzergahlarında 4'er dakikalık aksamalar görülürken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif sokakları kullanmaları önerilir. Şehrin genelinde 275 olay kaydedildi ve özellikle yoğun noktalarla mücadele etmek için güncel yol durumunu takip etmek kritik önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel yaşam kalitesini düşüren hava kirliliği ve gürültü kirliliğine de doğrudan etki ettiğini unutmamalıyız. Belirlenen bu kritik noktalarda alternatif güzergahların kullanımı, hem karbon salınımını azaltmakta hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini sağlamaktadır. Şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, toplumsal huzur ve çevresel dengenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Trafikteki bu aksamalar sadece bireysel konforu değil, kentsel yaşamın çevresel ve sosyal dengesini doğrudan etkileyen kritik göstergeler. Alternatif güzergahların kullanımı, toplumsal huzur ve sürdürülebilir bir şehir yapısı için temel bir gerekliliktir. Şimdilik bu kadar şarj.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler sevgili dinleyicilerim. İstanbul'da 26 derece ve %60 nemle gökyüzü az bulutlu. Ankara ise açık bir havada 26 derece sıcaklıkla bizi karşılıyor. İzmir'de güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün. Çünkü hava 32 derece ve rüzgar saniyede 5 metre hızla esiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp uzun bir yürüyüş yapmalısınız. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun, keyifli anlar dilerim. Şimdilik bu kadarca.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk yaşanırken özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile D100'cü yolu bağlantısında 13 dakika süren ciddi bir gecikme gözleniyor. Barcı çevre yolu üzerindeki 9. çıkışta 8 dakikalık aksamalar mevcutken eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde 5 dakikalık yavaşlamalar kaydediliyor. Ankara'da Maygirt Caddesi ve çevresinde 8 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken, İzmir tarafında ise özellikle Mızraklı Caddesi ve Egemenlik bölgesinde 3'er dakikalık gecikmeler rapor ediyor. Bu trafik yoğunluğu, kentsel planlamadaki dar boğazların ve toplu taşıma ağlarının yetersizliğinin doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kavşak noktalarındaki bu ciddi gecikmeler sadece bireysel zaman kaybına değil, karbon salınımının artması ve ekonomik verimliliğin düşmesi gibi geniş çaplı çevresel ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi, sürdürülebilir şehir yaşamı için kritik bir zorunluluktur. Ayda, kentsel altyapıdaki bu aksaklıkların çözümü sadece yol genişletme çalışmalarıyla değil, toplu taşımanın entegre bir şekilde güçlendirilmesiyle mümkün olacak. Sürdürülebilir ulaşım modelleri şehirlerin nefes almasını sağlayarak hem çevreyi koruyacak hem de günlük yaşamın kalitesini artıracaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 27 derece ve %56 nem ile güneşin tadını çıkarırken, Ankara %40 nemle çok daha kuru bir gökyüzü sunuyor. İzmir ise 34 derece sıcaklığı adeta parlıyor. Bu güzel havada sahil kenarında yürüyüş yapmak için harika bir gün. Güneşin altında dans eden bu güzel sıcaklıklar ruhunuzu ısıtsın, keyifli anlar dilerim. Şimdilik görüşmek üzere.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 27 derece ve %56 nem ile güneşin tadını çıkarırken, Ankara %40 nemle çok daha kuru bir gökyüzü sunuyor. İzmir ise 34 derece sıcaklığı adeta parlıyor. Bu güzel havada sahil kenarında yürüyüş yapmak için harika bir gün. Güneşin altında dans eden bu güzel sıcaklıklar ruhunuzu ısıtsın, keyifli anlar dilerim. Şimdilik görüşmek üzere.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir gün bizi bekliyor. Annen, İstanbul'da hava 28 derece ve %52 nemle açık geçerken, Ankara'da rüzgarsız ve kuru bir hava hakim. İzmir ise tam 36 derece ile adeta güneşin altında parlıyor. Bu sıcaklarda yanınıza mutlaka güneş gözlüğünüzü alıp açık havada keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin enerjisiyle dolup taşan bu güzel havaların tadını çıkarın. Şimdilik müzikle buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günlerdi. Avrupa'daki 5 büyük nehrin 34 yılın en düşük debilerine ulaşması, sadece bir çevre sorunu değil, doğrudan gıda güvenliği ve lojistik maliyetleri üzerinden küresel ekonomiyi sarsacak kritik bir krizdir. Su kaynaklarındaki bu dramatik azalma, tarımsal üretimi daraltarak Avrupa genelinde gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacak ve üretim maliyetlerini artıracak. Özellikle nehir taşımacılığının durma noktasına gelmesi, konteyner ve emtia nakliyesinde alternatif rotalara yönelimi zorunlu kılarak, tüketim ürünlerinin son kullanıcıya ulaşırken ciddi bir fiyat primine maruz kalmasına neden olacaktır. Lojistik ve gıda güvenliği krizinden kaynaklı maliyet artışları sürerken, ulaşım sektöründe enerji verimliliğini odağa alan teknolojik dönüşümler dikkat çekiyor. BMW işbirliğiyle geliştirilen bu deneysel araç, güneş panelleri aracılığıyla ürettiği enerjiyi doğrudan tükettiği miktarını üzerine çıkararak operasyonel maliyetleri minimize etmeyi hedefliyor. Bu tür yenilikler, elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini düşürerek uzun vadede kişisel bütçelerdeki enerji giderlerini azaltabilir ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak sürdürülebilir bir mobility modeli sunar. Sürdürülebilir ulaşım teknolojileri, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel ayak izini azaltmak adına kritik birer çözüm sunmaktadır. Bu teknolojik dönüşümün lojistik zincirindeki maliyet artışlarını dengeleme potansiyeli, ekonomik istikrar için büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar canım.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle İstanbul Çevre Yolu'nun ikinci çıkışında 10 dakika, D100'cü yolunda ise 8 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Yıldız Kavşağı ve Reşadiye Caddesi bölgelerinde 5'er dakikalık aksamalar mevcutken, sürücülerin bu noktalarda alternatif güzergahları değerlendirmeleri öneriliyor. Şehrin kritik arterlerinde bir yoğunluk, ulaşım planlamasında dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sıkışıklığı değil, kentsel planlamadaki kapasite aşımının ve toplu taşıma entegrasyonundaki eksikliklerin somut bir göstergesidir. Kritik arterlerdeki bu aksamalar, bireysel araç kullanımının sürdürülebilirliğini sorgularken, çevre kirliliği ve karbon salınımı gibi çevresel maliyetleri de beraberinde getiriyor. Şehir içi ulaşımda akıllı trafik yönetim sistemlerinin ve alternatif toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi, hem sürücü güvenliği hem de şehir yaşam kalitesi için temel bir gereklilik haline gelmiştir. Kentsel ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin aciliyeti, şehrin gelecekteki yaşanabilirliğini doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Trafik yönetimi sadece akışın sağlanması değil, çevresel ve toplumsal dengenin korunmasıdır. Şimdilik bu kadarca.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günlerce. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi sonrası eski Air Force One uçağından askeri bir uçakla transfer edilmesi, savunma lojistiğinde stratejik bir değişim sinyali vermekti. Bu operasyonun konteyner tipi bir alanda gerçekleşmesi, yüksek güvenlikli diplomatik görüşmelerin teknik gerekliliklerini ve kritik uçuş planlamalarını yansıtmaktadır. Söz konusu geçişin askeri bir araçla yapılması, müttefikler arasındaki güven protokollerinin ve operasyonel gizliliğin önemini vurgularken, uluslararası savunma işbirliği kapasitesinin somut bir göstergesidir. Bu operasyonel değişim, sadece teknik birer ulaşım tercihi değil, aynı zamanda müttefiklerin ortak savunma doktrinlerindeki güven arayışını somutlaştıran bir semboldür. Askeri araçların kullanımı, diplomatik güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu kritik bölgelerde standart protokollerin dışına çıkmadan risk yönetimini optimize etme kararlılığını gösterir. Bu durum, uluslararası ilişkilerde teknik altyapının stratejik güvenlik mimarisiyle ne denli iç içe geçtiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür operasyonel kararlar, müttefiklikler arasındaki teknik işbirliğinin ötesinde, ortak tehdit algılarına karşı geliştirilen dayanıklılık stratejilerini yansıtmaktadır. Askeri araçların diplomatik süreçlerde tercih edilmesi, lojistik ağların sadece güvenli değil, aynı zamanda yüksek düzeyde gizlilik ve hız gerektiren askeri standartlara göre optimize edildiğini kanıtlar. Bu durum, Batı İttifakı içerisinde, kriz anlarında koordinasyon kapasitesinin ne kadar gelişmiş bir altyapıyla desteklendiğini göstermektedir. NATO içi güvenlik protokollerinin bu denli katı ve teknik detaylarla şekillenmesi, küresel savunma mimarisinin sarsılmaz bir disiplin üzerine kurulduğunu kanıtlıyor. Diplomatik güvenliğin askeri standartlarla tahkim edilmesi, müttefikler arasındaki stratejik uyumun ne kadar derinlemesine işlendiğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadardı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. İstanbul'da trafiğinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde yoğunluk yaşanırken Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 9 dakika gecikme raporlanıyor. Bu bölgede alternatif olarak çevre yolu tercih edilebilir. Düz Kuzey Yan Yolu ve Dumlupınar Caddesi kesişiminde 8 dakikalık aksamalar görülürken Köybaşı ile Sarıyer Caddesi arasında yoğunluk devam etmektedir. Şehir genelinde %60'lık oranında ciddi olayların raporlandığı bu saatlerde özellikle ana arterlerdeki tıkanıklıklar ulaşım süresini doğrudan etkilemektedir. Ana arterlerdeki yoğunluğun yarattığı zaman kaybı sadece bireysel planları aksatmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal üretkenliği ve hava kirliliğini doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle bağlantı noktalarındaki 8 ve 9 dakikalık gecikmelerin birikmesi, trafiğin akış dinamiğini bozarak zincirleme tıkanıklara yol açmaktadır. Alternatif güzergahların önceden planlanması, ulaşım ağının yükünü dağıtarak hem sürücü güvenliğini artıracak hem de trafik stresini azaltacaktır. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik yoğunluğunu dağıtarak kentsel hareketliliği daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacaktır. Trafiğin doğru yönetimi hem bireysel konforu artırır hem de genel ulaşım ağının verimliliğini korur. Şimdilik bu kadarcığı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Perseid meteor yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için kritik bir astronomik olay olarak önümüzdeki iki gece boyunca Türkiye semalarında etkisini gösterecek. Özellikle 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, gece yarısından gün doğumuna kadar olan saatlerde yoğunluk zirveye ulaşacağı için bu aralıkta yapılan gözlemler en yüksek başarıyı sunacaktır. Işık kirliliğinden uzak bölgelerde yapılacak bu gözlem, vatandaşların doğa olaylarıyla bağ kurmasını sağlarken astronomi bilincinin toplumda yayılmasına katkı sağlayacak. Gökyüzündeki astronomik olayların ardından, jeopolitik dengeleri sarsan kritik askeri ve diplomatik hareketlere odaklanıyoruz. AB medyasının bildirdiğine göre Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesi sırasında İran kaynaklı olası bir tehdide karşı uçak değişikliğini yüksek gizlilik içinde gerçekleştirdi. Bu operasyonun açık bir yemek konteynerında yapılması, stratejik güvenliğin ve istihbarat paylaşımının kritik eşiklerde ne kadar hassas yönetildiğini gösteriyordu. Türkiye'nin bu süreçte merkezi bir konumda olması, bölgedeki güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde ve uluslararası ittifakların dayanıklılığında belirleyici bir rol oynuyor. Bu kritik operasyonun en dikkat çekici boyutu, yüksek teknoloji içeren savunma sistemlerinin kısıtlı ve beklenmedik alanlarda dahi işlevsel kalabilme kabiliyetidir. Şifreli haberleşme protokollerinin bu denli esnek bir ortamda yürütülmesi, modern istihbarat savaşında yakalanma riskine karşı alınan çok katmanlı önlemleri açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu süreçteki konumu, sadece askeri birer ortaklık değil, aynı zamanda bölgesel krizleri yönetirken uygulanan diplomatik dengelerin de kritik bir parçasıdır. Bu tür yüksek gizlilik içeren operasyonlar, bölgesel istihbarat ağlarının ne kadar karmaşık ve dinamik bir yapıya büründüğünü somut bir şekilde kanıtlıyor. Türkiye'nin bu süreçteki stratejik konumu, uluslararası güvenlik mimarisinin korunmasında kritik bir eşiği temsil ediyor. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da nem oranı %95 ve hava oldukça yoğun, Ankara'da ise gökyüzü açık ve sıcaklık 31 dereceye ulaşıyor. İzmir'de güneşten gelen güçle ısı tam 38 derece olarak ölçülüyor. Bu bunaltıcı sıcaklarda bol su içmeyi ve serin gölgelerde vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkarırken serinletici içeceklerle ferahlayabileceğiniz harika bir gün sizi bekliyor. Şimdi kulaklarınızda güzel bir melodi bırakıyorum. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. Sardis Antik Kenti'nde bulunan 2500 yıllık dev mermer heykelin restorasyon sürecinden sonra bir kaldırım taşına dönüştürülmesi, kültürel mirasın korunması ve ticari değer dengesi arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Bu heykeltıraşlık eseri, modern dünyada yüksek sanatsal değer taşısa da, taşın fiziksel ömrünü uzatmak adına alınan bu radikal karar, somut bir kültürel kayıp olarak nitelendirilebilir. Birer sanat eserinin sadece inşaat malzemesi gibi görülmesi, uluslararası kültürel miras standartlarıyla çelişirken, toplumun ortak hafızasındaki estetik değerlerin aşınmasına neden olmaktır. Kültürel mirasın fiziksel kaybı üzerine yaptığımız değerlendirmenin ardından, şimdi ekonomik dengelerdeki dönüşüme odaklanıyoruz. Konut piyasasında reel fiyatların düşüşe geçmesi ve kira gelirlerinin yüksek seyretmesi, yatırımcıların amortisman sürelerini kısaltarak mülk sahiplerinin geri dönüş süresini hızlandırıyor. Özellikle yüksek enflasyonun konut değerlemesini baskıladığı bölgelerde sabit kira geliri elde etmek artık daha cazip bir finansal araç haline geliyor. Mevcut faiz oranları ve artan maliyetler karşısında yatırımcılar sadece mülk değer artışına değil, nakit akışı sağlayan yüksek kira getirilerine yönelerek portföylerini korumaya çalışıyor. Konut piyasasında kira gelirlerinin öncelikli tercih edilmesi, kentsel dönüşümün ekonomik dinamiklerini ve yatırım stratejilerini kökten değiştirmektedir. Bu eğilim, mülklerin birer yaşam alanı olmaktan ziyade nakit akışı sağlayan finansal araçlara dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 29 derece ve %100 nemle gökyüzü açık, Ankara'da ise hava çok daha kuru bir havada 31 dereceye ulaşıyor. İzmir ise tam 36 derece ile bugün güneşin tadını çıkarmak için harika bir sıcaklık sunuyor. Bu nemli havada İstanbul tarafındakiler bol su içmeyi ihmal etmesin, Ege kıyılarında ise serin bir deniz keyfi harika olabilir. Güneşin ve denizin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin huzur veren dünyasına geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın ayı.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede ağır bir yıkıma ve en az 169 can kaybına yol açtı. 900'den fazla kişinin yaralanması, sarsıntının yerleşim bölgelerinde büyük tahribatlar yarattığını ve acil insani yardım ihtiyacını kanıtlıyor. 900'den fazla kişinin. Bu trajedi, deprem kuşağındaki ülkelerin altyapı dayanıklılığının önemini bir kez daha vurgularken, bölgedeki toplumsal güvenliğin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor. Depremin yarattığı yıkım sadece fiziksel altyapıyı değil, bölgedeki yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasitesini de test ediyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının müdahalesi, lojistik engeller ve iletişim kopuklukları nedeniyle gecikirse, insani krizin boyutları hızla büyüme riski taşıyor. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin acil durum protokollerini küresel standartlara uygun şekilde güncellemesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Depremin yarattığı yıkım, sadece yapısal zayıflıkları değil, aynı zamanda erken uyarı sistemlerinin ve afet öncesi planlamanın kritik önemini de gözler önüne seriyor. Bölgedeki lojistik aksaklıklar, uluslararası yardım protokollerinin yerel yönetimlerle entegrasyonunun ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Bu kriz, deprem kuşağındaki ülkelerin sadece inşaat standartlarını değil, afet anında hızlı karar alabilen merkezi, koordinasyon sistemlerini de küresel normlara göre modernize etmelerini zorunlu kılıyor. Bu yıkıcı deprem, afet yönetimi ve yapısal dayanıklılık konularında küresel standartlara uyumun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bölgedeki krizin boyutları, uluslararası işbirliğinin ve hızlı müdahale protokollerinin önemini vurgularken, gelecekteki benzer felaketlerin etkilerini azaltmak için kapsamlı altyapı reformlarını zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede ağır bir yıkıma ve en az 169 can kaybına yol açtı. 900'den fazla kişinin yaralanması, sarsıntının yerleşim bölgelerinde büyük tahribatlar yarattığını ve acil insani yardım ihtiyacını kanıtlıyor. 900'den fazla kişinin. Bu trajedi, deprem kuşağındaki ülkelerin altyapı dayanıklılığının önemini bir kez daha vurgularken, bölgedeki toplumsal güvenliğin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor. Depremin yarattığı yıkım sadece fiziksel altyapıyı değil, bölgedeki yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasitesini de test ediyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının müdahalesi, lojistik engeller ve iletişim kopuklukları nedeniyle gecikirse, insani krizin boyutları hızla büyüme riski taşıyor. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin acil durum protokollerini küresel standartlara uygun şekilde güncellemesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Depremin yarattığı yıkım, sadece yapısal zayıflıkları değil, aynı zamanda erken uyarı sistemlerinin ve afet öncesi planlamanın kritik önemini de gözler önüne seriyor. Bölgedeki lojistik aksaklıklar, uluslararası yardım protokollerinin yerel yönetimlerle entegrasyonunun ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Bu kriz, deprem kuşağındaki ülkelerin sadece inşaat standartlarını değil, afet anında hızlı karar alabilen merkezi, koordinasyon sistemlerini de küresel normlara göre modernize etmelerini zorunlu kılıyor. Bu yıkıcı deprem, afet yönetimi ve yapısal dayanıklılık konularında küresel standartlara uyumun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bölgedeki krizin boyutları, uluslararası işbirliğinin ve hızlı müdahale protokollerinin önemini vurgularken, gelecekteki benzer felaketlerin etkilerini azaltmak için kapsamlı altyapı reformlarını zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Çamlıca girişi ve çıkışı noktalarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ciddi gecikmeler yaşanırken, özellikle Çamlıca girişi hattında 36 dakika kadar bir kayıp söz konusu. Altınizade, Kavşağı ve Mecidiyeköy bölgelerindeki yoğunluklar akışı kısıtlıyor. Bu noktalarda alternatif güzergahları tercih etmek zaman kazandıracak. Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yollarında ise 9 dakikalık gecikmelerle araç trafiği devam ediyor. Bu tür yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel hava kalitesinin bozulmasına ve karbon salınımının artmasına neden olarak çevresel sorunları derinleştiriyor. Çamlıca gibi kritik geçiş noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerine olan talebi doğrudan artırarak ulaşım planlamasında stratejik bir dönüşüm ihtiyacını ortaya koymaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, trafik yükünün dengeli dağılmasını sağlayarak kolektif hareketliliğin daha sürdürülebilir hale gelmesine katkı sunacaktır. Sürdürülebilir ulaşım politikalarının entegrasyonu, kentsel yaşam kalitesini artırmada ve çevresel tahribatı azaltmada kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda trafik yönetimi sadece akışın sağlanması değil, aynı zamanda toplumsal refahı koruyan stratejik bir planlama sürecidir. Şimdilik bu kadarca.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbol'u okulunuza getirin.

0: zamanda yerel yönetimlerdeki denetim kültürünün güçlenmesi açısından sembolik birer değer taşımaktadır. İddianamenin kabulü, kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliğin ve şeffaflığın demokratik yönetimin vazgeçilmez unsurları olduğunu hatırlatıyor. Bu tür yargı süreçleri, yerel yönetimlerin bağımsızlığını zedelemek yerine kurumsal disiplini sağlamak ve halkın güvenini tazelemek için gerekli birer mekanizmadır. Bu yargı süreci, yerel yönetimlerdeki idari yetkilerin kullanım sınırlarını netleştiren ve kamu yararını bireysel çıkarların önüne koyan hukuki bir bariyer oluşturmaktadır. Denetim mekanizmalarının etkin çalışması sadece usulsüzlüklerin önlenmesini sağlamaz. Aynı zamanda belediye hizmetlerinin daha şeffaf ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kurumsal güveni inşa eder. Hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan bu yaklaşım, demokratik yönetimde hesap verebilirliğin sarsılmaz bir temel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde şekillenen bu yargı süreci, yerel yönetimlerde şeffaflığın ve kamu kaynaklarının güvenliğini korunması adına kritik bir denetim mekanizmasıdır. Kurumsal disiplinin sağlanması, halkın yönetime olan güvenini tazeleyecek ve demokratik hesap verebilirliği güçlendirecektir. Şimdilik bu kadarca oldu.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 28 derece sıcaklıkta nem %100 olduğu için oldukça yoğun bir atmosfer hakim oldu. Ankara'da gökyüzü açık, sıcaklık 30 derece ve nem oranı %34 seviyesinde aynı. İzmir ise 36 derece ile bugünün en sıcak noktası olarak parlıyor. Bu sıcak havada bol su içmeyi ve serin yerlerde vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Güneşin sıcaklığına rağmen ruhunuzu tazeleyecek güzel melodiler eşliğinde şimdi biraz müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İyi akşamlar. İstanbul Havalimanı, son açıklanan uçuş verileri doğrultusunda Londra Heathrow'u geride bırakarak Avrupa'nın en işlek havaalanının unvanını resmi olarak üstlendi. Bu değişim bölgedeki lojistik ağının merkezinin Orta Doğu ve Avrupa kesişim noktasına kaydığını ve Türkiye'nin küresel ticaret rotalarındaki stratejik konumunu güçlendirdiğini kanıtlıyor. Artan yolcu trafiği, yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlarken, havacılık sektöründe İstanbul'un ana aktarma merkezi olarak konumunu perçinliyor. Havacılık sektöründeki bu stratejik değişimden sonra, şimdi çevresel afetlerin yarattığı insani dramlara odaklanıyoruz. Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, 180 kişinin hayatını kaybetmesine ve 900'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu yıkım sadece yerel altyapıyı tahrip etmekle kalmayıp bölgedeki sağlık sistemlerini zorlayarak acil insani yardım ihtiyacını küresel bir mesele haline getirdi. Depremin büyüklüğü ve sonuçları, bölgenin yapısal güvenliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteren kritik bir uyarı niteliğindedir. Kolombiya'daki deprem sonrası ortaya çıkan sağlık sistemi krizi, gelişmekte olan ülkelerde afet yönetimi ve altyapı dirençliliğinin önemini açıkça ortaya koyuyor. Bölgedeki tıbbi kaynakların yetersizliği, yerel yönetimlerin sadece acil müdahaleye değil, uzun vadeli yapısal dayanıklılık planlarına odaklanması gerektiğini gösteriyor. Bu durum, uluslararası yardım kuruluşlarının koordinasyonunu ve bölgeye yönelik küresel insani desteğin hızla mobilize edilmesini zorunlu kılan bir risk faktörüdür. Kolombiya'daki yıkım, afet yönetimi ve altyapı direncinin sadece teknik bir mesele değil. Doğrudan insan hakları ve yaşam hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gereken küresel bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor. Bu tür krizler, uluslararası dayanışmanın ve hızlı insani müdahalenin hayati önemini her defasında daha net şekilde ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarcağır.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. Otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen gösterge paneli arızası nedeniyle 508.354 aracı geri çağırma kararı aldı. Bu kritik teknik arıza sadece bir üretim hatası değil, aynı zamanda sürücü güvenliğini doğrudan tehdit eden ve markanın küresel güvenilirlik standartlarını sarsan ciddi bir operasyonel risk teşkil ediyor. Binlerce aracın servis süreçlerine alınması, yedek parça tedarik zincirinde aksamalara yol açarak ilgili modellerin ikinci el piyasasında değer kaybına ve kullanım maliyetlerinde artışa neden olabilir. Bu kapsamlı geri çağırma kararı, otomotiv sektöründe şeffaflığın ve tüketici haklarının korunmasının ne denli hayati olduğunu açıkça göstermektedir. Üreticilerin bu tür güvenlik açıklarını hızlıca kabul etmesi, markanın uzun vadeli itibarını korumak için kritik bir adımdır. Söz konusu teknik aksaklıklar sadece mekanik birer hata değil, uluslararası standartlarda güvenli sürüşü engelleyen ve hukuki sorumluluk doğuran sistemik riskler. Tüketici güvenliğinin tesis edilmesi ve uluslararası standartların korunması adına bu tür proaktif adımlar, sektördeki şeffaflığı güçlendiren temel birer mekanizmadır. Teknik hataların hızlıca tespit edilip düzeltilmesi, hem bireysel yaşam haklarını korumakta hem de küresel ticaretin güvenilirliğini sürdürülebilir kılmaktadır. İyi akşamlar dilerim.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby. Çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar. Otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen gösterge paneli arızası nedeniyle 508.354 aracı geri çağırma kararı aldı. Bu kritik teknik arıza sadece bir üretim hatası değil, aynı zamanda sürücü güvenliğini doğrudan tehdit eden ve markanın küresel güvenilirlik standartlarını sarsan ciddi bir operasyonel risk teşkil ediyor. Binlerce aracın servis süreçlerine alınması, yedek parça tedarik zincirinde aksamalara yol açarak ilgili modellerin ikinci el piyasasında değer kaybına ve kullanım maliyetlerinde artışa neden olabilir. Bu kapsamlı geri çağırma kararı, otomotiv sektöründe şeffaflığın ve tüketici haklarının korunmasının ne denli hayati olduğunu açıkça göstermektedir. Üreticilerin bu tür güvenlik açıklarını hızlıca kabul etmesi, markanın uzun vadeli itibarını korumak için kritik bir adımdır. Söz konusu teknik aksaklıklar sadece mekanik birer hata değil, uluslararası standartlarda güvenli sürüşü engelleyen ve hukuki sorumluluk doğuran sistemik riskler. Tüketici güvenliğinin tesis edilmesi ve uluslararası standartların korunması adına bu tür proaktif adımlar, sektördeki şeffaflığı güçlendiren temel birer mekanizmadır. Teknik hataların hızlıca tespit edilip düzeltilmesi, hem bireysel yaşam haklarını korumakta hem de küresel ticaretin güvenilirliğini sürdürülebilir kılmakta. İyi akşamlar dilerim.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da nem oranı %100 ve sıcaklık 26 dereceyken, Ankara'da hava çok daha kuru ve 28 derece olarak ölçülüyor. İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak bir gece sunuyor. Bu yüksek nemli havada serinlemek için deniz kıyısında uzun bir yürüyüş yapmak harika bir fikir olabilir. Işıl ışıl bir gece dilerim. Şimdi sevgi dolu şarkılar eşliğinde dinlenmeye çekiliyoruz. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın mı?
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar. Yeni parti milletvekilleri, Özgür Özel'in çerçeve yasa konusundaki kararını desteklediklerini açıklayarak siyasi birlikleri güçlendirdi. Hayır, oyu verecek vekillerin gerekçelerini paylaşmaya başlaması, meclis çatısı altındaki muhalefet blokunun içindeki görüş ayrılıklarını ve stratejik farklılıkları somutlaştırmaktadır. Bu durum, yasanın içeriğindeki kritik maddelerin kamuoyu nezdinde tartışılmasını sağlayarak demokratik denetim mekanizmasının işleyişini doğrudan etkilemektedir. Muhalefet içindeki bu çeşitlilik sadece siyasi bir görüş ayrılığı değil, aynı zamanda meclis aritmetiğine demokratik denetimin nasıl şekilleneceğine dair kritik bir göstergedir. Hayır, oyu verecek isimlerin gerekçelerini kamuoyuna sunması, yasanın sakatlıklarını somut verilerle tartışmaya açarak, yasama sürecinde şeffaflığı artırma potansiyeli taşımaktadır. Bu durum, muhalefet bloğunun sadece birer sayısal güç değil, aynı zamanda farklı perspektifleri savunan kolektif bir yapı olduğunu kanıtlamaktadır. Muhalefet içindeki bu açık görüş ayrılıkları, meclisin sadece birer oy verme makinesi değil, farklı siyasi ekollerin çarpıştığı bir fikir platformu olduğunu kanıtlamaktadır. Karşıt oyların somut gerekçelerle sunulması, yasama sürecinde blok duruşu yerine içerik odaklı bir denetim modelinin kapılarını aralamamaktadır. Bu durum, meclis aritmetiğini sadece sayısal çoğunluk üzerine değil, demokratik tartışmanın niteliği üzerine inşa eden önemli bir girişimdir. Aslında meclis çatısı altında şekillenen bu tartışmalar, yasama sürecinin sadece sayısal bir hesap değil, aynı zamanda derinlemesine bir fikir mücadelesi olduğunu açıkça göstermektedir. Farklı gerekçelerin somutlaşması, demokratik denetim mekanizmasının niteliğini ve şeffaflığını doğrudan güçlendirecek. Şimdilik bu kadar.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul gece 25 derece sıcaklık ve %100 nemle çok nemli karşılarken, Ankara 27 dereceyle daha kuru bir esinti sunuyor. İzmir ise 32 derece ile adeta ılık bir deniz havası yayıyor. Bu güzel havada sahil kenarında kısa bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Gökyüzünün bu eşsiz dansına tanıklık ettiğimiz harika bir akşamdı. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul gece 25 derece sıcaklık ve %100 nemle çok nemli karşılarken, Ankara 27 derece ile daha kuru bir esinti sunuyor. İzmir ise 32 derece ile adeta ılık bir deniz havası yayıyor. Bu güzel havada sahil kenarında kısa bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Gökyüzünün bu eşsiz dansına tanıklık ettiğimiz harika bir akşamdı. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler. Galatasaray taraftar grubu Ultrasta'nın tribün lideri Sebahattin Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli kontrol süreci başlatıldı. Bu gelişme, spor kulüplerinin ve taraftar gruplarının yasal sorumluluklarının yanıltılamayacağını gösterirken, kamu düzenini tehdit eden eylemlere karşı yargının kararlı duruşunu sergilemektedir. Taraftar gruplarındaki liderlik figürlerinin hukuki süreçlere tabi olması, spor camiasındaki disiplin ve güvenliğin sağlanması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Spor camiasındaki bu tür hukuki süreçler, tribün kültürünün şiddet ve kaos yerine siviller arası saygı çerçevesinde yeniden yapılandırılması için önemli bir teşvik noktası oluşturmaktadır. Taraftar liderlerinin yargı önünde hesap verebilir olması, sadece bireysel sorumluluk değil, aynı zamanda sporun evrensel değerlerini koruyan kolektif bir disiplinin inşası anlamına gelir. Bu adımın neticesi, taraftarların kurumsal yapıların ve kamu düzeninin sınırları içerisinde hareket etmesini sağlayarak daha güvenli tribün ortamlarını mümkün kılacaktır. Bu tür adli süreçler, taraftar gruplarının sadece spor odaklı değil, aynı zamanda toplumsal huzuru koruma yükümlülüğü altında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hukuki yaptırımlar, tribünlerdeki bireysel özgürlüklerin başkalarının güvenlik haklarını ihlal edemeyeceği ilkesini vurgularken kurumsal sorumluluk bilincini de güçlendirmek. Yargının bu tavizsiz duruşu, sporun birleştirici gücünün şiddet unsurlarından arındırılarak demokratik ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için temel bir gerekliliktir. Hukuki yaptırımların netliği, sporun evrensel değerlerinin korunması ve toplumsal huzurun tesisi için kritik birer bariyer oluşturmaktadır. Bu süreçlerin devamı, tribünlerdeki güvenliğin kalıcı hale gelmesi adına güçlü birer güvence teşkil edecektir. Şimdilik bu kadarca iyi.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız, kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler.
1: İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk yaşayan bölgelerde ciddi aksamalar yaşanıyor. Kemeraltı ve Meclisi Mebusan Caddesi kesişiminde Maliye Caddesi güzergahında 7 dakika, eski Londra asfalt yolu üzerinde ise Başvekil Caddesi yönünde 6 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Beşiktaş ve Dereboyu bölgelerindeki dar sokaklarda 3'er dakikalık yoğunluklar mevcut. Bu noktalarda alternatif ara sokakları kullanmak akışı hızlandıracaktır. Gece saatlerinde yaşanan bu yoğunluklar sadece trafik akışını değil, bölgedeki lojistik planlamayı ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini de doğrudan kısıtlıyor. Özellikle stratejik kavşaklardaki bu gecikmelerin temelinde, altyapı çalışmalarının zaman yönetimi veya dar sokakların kapasite yetersizliği yatıyor olabilir. Trafik akışını optimize etmek için sadece alternatif rotalar değil, bu noktalarda sinyalizasyon sistemlerinin dinamik olarak güncellenmesi ve geçiş koridorlarının netleştirilmesi kritik önem arz ediyor. Kentsel planlamadaki bu aksaklıklar sadece sürücüleri değil, şehirdeki genel hareketliliği ve kamu hizmetlerinin etkinliğini de olumsuz etkiliyor. Çözüm için altyapı çalışmalarının koordinasyonla yürütülmesi ve akıllı trafik yönetimi sistemlerinin entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadar.
2: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerine yoğunluk gözlenirken, özellikle Profesör Doktor Hulusi Behçet Caddesi ve Yıldız Kavşağı bölgelerinde 3 dakika civarında gecikmeler yaşanmaktadır. Dereboğlu ile Çırağan Caddesi arasındaki yoğunluğu aşmak için alternatif güzergahları kullanmanız, Vatan ve Sofular gibi kritik noktalar dahil olmak üzere tüm şehirdeki akışın güvenli sürmesini sağlayacak. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel bir aksaklık değil, şehir planlamasındaki darboğazların ve lojistik yükün bir sonucu olduğunu unutmamalıyız. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, acil durum araçlarının geçişini zorlaştırarak kamu güvenliğini doğrudan tehdit edebiliyor. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece sürücülerin zaman kazanmasını sağlamayacak, aynı zamanda ana arterlerdeki araç yoğunluğunu dağıtarak kolektif bir çözüm sunacaktır. Trafik akışındaki bu aksaklıklar, kentsel hareketliliğin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için stratejik çözümlerin önemini bir kez daha vurguluyor. Farkındalıkla hareket edilen her tercih, hem bireysel konforu artırıyor, hem de toplumsal huzuru koruyan önemli bir adım teşkil ediyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, spor camiasındaki organize grupların hukuki sorumlulukları ve kamu düzenini etkileyen tribün hareketliliği açısından kritik bir emsal teşkil ediyor. Adli sürecin bu şekilde sonuçlanması, taraftar gruplarının faaliyet sınırlarının hukuk çerçevesinde netleşmesini sağlayarak toplumsal huzurun korunmasına yönelik önemli bir mesaj taşımaktadır. Bu karar sadece bireysel bir özgürlük değil, aynı zamanda spor kulüplerinin sivil toplum örgütü niteliğindeki taraftar grupları üzerindeki denetim mekanizmalarının güçlenmesi anlamına geliyor. Adli kontrol şartlarının uygulanması, tribünlerdeki kolektif hareketlerin hukuki sınırlarını belirlerken, kamu güvenliğini önceliklendiren bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu tür kararların alınması, spor camiasındaki gruplaşmaların, şiddet veya kaos odaklı eylemler yerine demokratik ve barışçıl birer dayanışma platformu olarak kalmasını zorunlu kılmaktadır. Bu hukuki süreç, taraftar gruplarının toplumsal alan içindeki hareket kabiliyetinin devletin güvenliği ve kamu düzeni ilkeleriyle dengelemesi gerektiğini göstermektedir. Uygulanan kısıtlamalar, sporun birleştirici gücünü korurken, aynı zamanda kolektif eylemlerin hukuki sorumluluklar çerçevesinde sınırlandırılmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşım, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde bireysel özgürlüklerle kamusal huzur arasındaki hassas dengenin korunması açısından kritik birer kriter sunmaktadır. Hukuki süreçlerin getirdiği bu denge, spor camiasındaki kolektif hareketlerin kurumsal ve toplumsal sorumluluklarla uyumunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kararların neticesi, kamu düzenini korurken taraftar gruplarının demokratik haklarını yasalar çerçevesinde sürdürmelerini olanak tanıyacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gösteren noktalar ve yol çalışmaları nedeniyle oluşan aksamalar kritik önem arz ediyor. Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde 5 dakika süren gecikmeler yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Anadolu Otoyolu bağlantısında trafik akışı yavaşlıyor. Ferhat Paşa Caddesi ve Maltepe Çıkmazı bölgesindeki çalışmalar nedeniyle oluşan 2 dakikalık gecikmeler için alternatif güzergahların kullanılması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Bu bölgelerdeki trafik yoğunluğu sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda acil durum araçlarının geçiş hızını doğrudan etkileyen kritik bir güvenlik meselesidir. Özellikle yol çalışmalarının devam ettiği noktalarda sürücülerin dikkatli olması ve yerel işaretlemelere uyması, olası kazaların önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Şehir içi ulaşımda akışın kesintiye uğramaması için dinamik trafik yönetim sistemlerinin bu kritik kavşaklarda daha aktif kullanılması gerekmektedir. Trafikteki aksama

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da nem %100 ve sıcaklık 25 derece, Ankara'da ise hava açık ve sıcaklık 25 derece olarak ölçülüyor. İzmir'de güneşli bir gece bizi beklerken sıcaklık 26 dereceye ulaşıyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları seyretmek için harika bir zaman. Yıldızların altında huzur bulacağınız muazzam bir gece olsun. Şimdi müziğin tınıları eşliğinde ruhumuzu dinlendirme vakti. Keyifli bir gece dilerim.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında deplasmanda aldığı bir sıfırlık galibiyetle Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu 2-0'lık ilk maç üstüne ekleyerek geçti. Bu başarı, kulübün Avrupa kupalarındaki rekabet gücünü koruduğunu kanıtlarken, Olympique Lyonnais ile eşleşmesi, Türk futbolunun uluslararası arenadaki prestijini artıracaktır. Şampiyonlar Ligi'ne katılım, hem ekonomik getiri sağlamak, hem de küresel çapta marka değerini yükseltmek adına kulüpler için kritik bir stratejik adımdır. Fransız ekolünün güçlü temsilcilerinden Olympique Lyonnais ile eşleşme, Türk kulüpleri için sadece sportif bir sınav değil, aynı zamanda taktiksel bir disiplin sınavıdır. Lyon'un teknik kapasitesi ve Avrupa tecrübesi, Fenerbahçe'nin oyun karakterini geliştirecek yüksek seviyeli bir rakip sunmaktadır. Bu tür prestijli eşleşmeler, yerel kulüplerin uluslararası futbol standartlarına uyum sağlamasını hızlandırırken, Türk futbolunun global pazardaki görünürlüğünü kalıcı olarak pekiştirmektedir. Lyon karşısındaki bu eşleşme, Türk kulüplerinin sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda yüksek tempolu ve taktiksel çeşitliliği yüksek Avrupa futboluna adaptasyonunu ölçen kritik bir basamak. Fransız ekolünün disipliniyle çarpışacak olan Fenerbahçe, bu mücadele sayesinde oyun kurma becerilerini geliştirirken uluslararası arenada daha dinamik bir kimlik kazanacaktır. Bu tür karşılaşmaların yarattığı deneyim, kulüplerin hem kadro planlamasında global standartları benimsemesini sağlar, hem de Türk futbolunun marka değerini Avrupa pazarı nezdinde kalıcı olarak güçlendirir. Bu tür üst düzey rekabetler, Türk kulüplerinin sadece saha içinde değil, stratejik planlama ve marka yönetimi açısından da Avrupa standartlarını ne kadar içselleştirdiğini kanıtlıyor. Lyon karşısında sergilenecek performansın yarattığı tecrübe, yerel futbolun global pazardaki konumunu kalıcı olarak güçlendirecek. Şimdilik bu kadar Ceyhan.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.